0: Kuldur geç.
1: Oy, boş ağrı kötü öttü. Kimde analgin var? Analgin biriyle yaman boş ağrı öttü. Oğlum, rahmet. Anayında boş değilimize. Tayyor mu? Bo'ldi, mana. Ketdi. Assalomu alaykum. Bugun bizning mehmonimiz katta professor Nodon Shurtayevich. Aytingchi Nodon aka, mana siz yaqinda yangi bir shifobaxsh dorini kashf qilibsiz. Deb eshitdik. Bu dorining ijobiy tomonlari haqida gapirib bersangiz, qay darajada foyda berdi? U taassurotlaringiz bilan bo'lishsangiz. Marhamat.
2: Uka, agar sizga aytsam, bu dori ancha-muncha foyda berib ulgurdi. Mana masalan, 2 qavatli imorat qurdim, tagimga mashina oldim. Qizim, uzatdim. Xudo xolisa bu yil o'limni ham uylantirmoqchiman.
1: Ha, juda bir ajoyib. Lekin siz meni noto'g'ri tushundingiz. Biz sizni cho'ntagingizga emas, odamlarga nima foyda beradi bu dori demoqchimiz.
2: Bu dorini foydasi hammaga ma'lum. Chunki bu o'zimizning analgin dori. Faqat yangi idishda etiketkalangan-da.
1: Nima? Bo'yamaga kim analgin beruvdi?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum, hurmatli kino, kino, kino va yana kino ko'rsatuvining muxlislari. Aytish kerakki, bizning ko'rsatuvimizga juda ko'plab xatlar keladi. Endi ularda hammasiga javob bera olmaymiz. Endi javob beramiz qo'limizdan kelganicha. Qolganlariga esa keyinroq javob beramiz endi. Umuman olganda o'zbek film studiyasi to'xtab turgani yo'q. Juda ko'p yangi kinolarni ishlashyapti, yangi filmlar serob. Hozir men ular haqida ko'proq gapirishga vaqtim ham yo'q, xohlamayapman ham. Sababi ming marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal, to'g'rimi? Kelinglar shu filmdan bir parcha ko'raylik. Demak, Osiyo ustida yana bo'ron. Bir lavha xolos. Voqea 17-yil bilan 70-yillar o'rtasida bo'lib o'tadi, marhamat.
3: Qo'shilib o'tadigan galivarchi yo'q. Yigitlar! Huzurimga anu attarçını tutup geldiriyler. Dukanını kelemuşu. Ah gelin huzurumga. Kolge çüştüğümü itimden kupa keleğini kotar. Yaşın yeşide. Yaşım ne geçirek? Yapırı yaşını. Otuzda. Eğer beni sağlığımda cevap vermesen otuz birge tolmuyorsan geliver.
0: Hangama ustaları.
4: Endi mana domlar qurilyapti, uylar qurilyapti, to'g'rimi? Bu domlarda yashashdan qiyini yo'q ekan. Ha? Mana bitta domda yashar ekan bir odam deng, qo'shnisi pianinochi ekan ko'chib ketibdi. Yana bittasi ko'chib ketibdi. 6ta xo'jalik ko'chib ketgan ekan bir odam yangi ko'chib kelib, endi ko'chkolanda olib kiryapsa tepadagi 6-chi etajdagi qo'shnisi tushib, qo'shni, bu uyga ko'chib keldingiz, rahmat, yaxshi-yu. Shu mana u qo'shningizning qizi pianinoda muzika maktabida o'qiydi. Kechasi bilan piyina chop chiqadi, hamma bezovta bo'ladi, o'shaning uchun ko'chib ketyapti. Siz ham ko'chib ketasiz.
5: Og'ayni, bir haftadan keyin bu domda hech kim qolmas ekanda, a? A nimaga? Men kanni ichiman deyarmish.
4: Endi aziz do'stlar, bizni salomimiz juda ham qiziq. Assalomu alaykum ma'nosini ko'pchilik bilmaymiz. Assalomu alaykum ma'nosi men seni xonadoningga, qomi qarindoshligingga tinchlik tilayman degan ekan. Biz oxirgi paytda nimadir boshqacharoq salomga o'tib ketib qolganmiz. Привет. Чао. Қалайсан? Ништақмисан? Йо бўлмасам, ассалому алайкум демаймиз-да, салом алайкум деймиз. Салом алайкум маъносини ўзимиз билмаймиз. Салом алайкум маъноси мен сенга заҳар тилайман деган экан.
0: Сангома усталари.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: kitsch.
1: Alo, assalamu alaikum. Bu hammam mı?
2: Yo, başkaca geçtik.
1: Ha, keçiraz, üzür. Alo, okey? Üzür, keçiraz, bu hammam mı?
2: Kuzilen kodları açtır ile kim bu ozi?
1: Hammam kereydi, bu hammam mı?
2: Kat getir o seni, saat keçesi iki buldu. Tam iyi gitken mi?
1: Anski Tom'a, okey, hammam mı bu?
2: Yok, hammam mı, şundayım mı?
1: Ne kadar nege, yalan kaçtırırsız.
2: Ay?
1: Endi uxlasa bo'ladi. Odamlarga ham hayronsan. Yuzingda ko'zing bormi demang, aldavoradi, noinsoflar.

0: Jazz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Asıl Zode, bu kinci haberilip nimalan okuvattı?
2: Adam, yengi kitap oberudu oşanı. Agarda bir haftada bütün kitap okup tügetse, velosipedli boladı. Oşan çuna berilip okuvattı kurma yapsam mı?
4: Vay vuu, şunda kattı kitap ki, atıgi bir hafta yine vaxt acırat değil mi?
2: Hın mı bubdı?
4: Abu obergen kitap ilanı oldu da, ensiklopediyanın kalınlığı hiç narsamaz ku?
2: Mayli de, nima farkı bor, bari bir ulguradı.
4: Qanaqasiga ulguradı? Nima ertayu kech tinmay kitob o'qitmoqchimisan ukangi?
2: Voy voy, yana zo hech narsa qilmaydi dedim-ku. U kitob qalin bo'lsa ham-chi, bir kunda ham o'qisa bo'ladi.
4: Qanaqasiga?
2: Chunki unda hech narsa yozilmagan, faqat rasmlar bor, tushundingmi?
4: Ha, shunaqa demaysanmi, men bo'lsam. Ha, aytgan-chi, o'zi ukeni maktabda o'qishlari qanaqa?
2: Oxirgi paytlarda-chi, ancha aynigan ukam o'qishlari, bilasanmi? O'tgan kuni odam uni kundaligini tekshirganlarida 3ta 2 bahoni ko'rib, bunaqa baho uchun yaxshigina kaltaylash kerak desalar, ukam nima degan bilasanmi?
4: Xo'sh, nima dedi?
2: To'ppa to'g'ri, adajon, kaltaylash emas, do'pposlash kerak. Yuring, men sizga ustozim uyini ko'rsataman desa bo'ladimi?
1: 2

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Yaqinda deng, meni to'satdan Vayankamatga chaqirib qolishdi. Bordim Vayankamatga. Qo'limda chaqiriq qog'oz, borsam doktorlar ko'rib o'tkazayotgan ekanding. Doktorlar o'tirgan xona eshigi oldida kirishimni ham kirmasimni ham bilmasdan o'ylanib qotib qoldim. Bu mulla g'opir qo'linga patta tegib, xurjini yelkinga osib ketding, uzoq-uzoq sharlarga ham yey, sovuqini Sibirlarga ham yey. Bu kelishgan qaddi qomating bilan stroybatdan boshqa hech narsasiga olmaydi seni. Yurasan qo'lingda lapatka beton qorib g'ish terib, nima qilsam aka o'zimni jinnilikka solsammi deb o'ylanib tursam, chim ostoy zahadi deydi bitta o'zbek apisi. Ichkariga kirdim. Kirdimu qotdim qoldim. Shunday qarasam haligi doktorlar hammasi xotinlar ekan. Yo'lacha qiziq ishlar bo'lar ekanda. Armiyaga borib kelinglar biladi. Onangizdan qaysi kiyimda tug'ilgan bo'lsangiz o'sha kiyimni kiydirishib qo'yar ekan. Beraka! Dedi birinchi stolda o'tirgan xotin sekin bordim yoniga. Papiros chekasanmi dedi. Yo'q, nos chekaman dedim. Nafas ol dedi. Chiqar dedi. Uyalaman. Chiqar dedim. Nimani? Nafasing chiqar. Asmatingmisan dedi. Yo'q, matematikman dedim. Tushunmading shekilli, nafasing bo'g'iladimi dedi. Yo'q, nafsim bo'g'ilmaydi, kanlay dedim. Haqiqatan bunday ovoz agar edi o'yladi shekilli. O'tdargi stolga dedi. Ikkinchi stolga o'tdim, ikkinchi stolga o'tirgan xotin so'rayapti. Yozish bilan chizishni bilasanmi dedi. Bilganda qandoq? Tabiiy dedim. Menga qara. Yo ha, yo yo'q deb aytgin dedi. Men ham yo ha, yo yo'q deb aytdim. Yurash dedi u. Men senga hozir bir ikkita gaplarni aytaman, sen o'sha gaplarni teskarisini aytsan. Tushundingmi dedi? Tushunmadim dedim. Demak, tushunding. Boshladik dedi. Boshlamadik dedim. Uzun dedi. Kaltaz. Tushunmiz dedi. Ora, to'g'ri, siz ham bormaysiz o'shalar ichida. Oriq dedim. Bor sen yaroqlisan dedi. Berki sen yaroqsizsan dedim. Bas qil dedi, davom et dedim. Yaxshi dedi, yomon dedim. Ahmoq dedi, donoman dedim. Olib ketinglar buni dedi, boshqasini olib kiringlar dedim. Deb bor kiyingin desa, beriki yechingin deb. Doktor xotini jahli chiqdi stolga, bir mushlab men senga dedi, hozir ko'rsataman dedi. Men ham stolni bir tepdim, yoniga o'tirib olib, men senga vabshe ko'rsatmayman dedim. Deb tur dedi, o'tir dedim. Beriki dedi, ikki sen nari bor dedim. Bu yoqdagisi malchi dedi, malchimayman dedim. Gavarid dedim. Birinchidan, ikkinchidan davlat tilida gapir dedim. E senga og'zimni ochmayman dedi, ochasan dedim, menga ochmasan kimga ochasan dedim. Tilingni sug'urib olaman dedi, senikini ichkariroqqa tiqib yuboraman dedi. Bu yoqdagisi 15 kunga gubbaqqa ketasan, 30 kunga kurortga boraman dedim. Bu yoqdagi sen namuncha buralasan, erkakmisan, sen ayolman deyuboraman shoskor. Voy ayolsan, yering bor, erkakman xudoga shukur, xotinim bor dedim. E xotining qursin dedi, yering ko'karsin dedim. Shu paytlarding hali tashqaridagi ofitser otilib kirdi, yelkamdan ushlab koridorga qarab otib yubordi. 5 minut o'tiribman koridorda jimjit, 10 minut o'tiribman koridorda jimjit, bir mahal eshikni ochib mundoq qarasam ichkarida uchala xotin uchala ag'ana yotibdi. Bechora ofitser grafindan suv quyib ularni yuziga shepib o'ziga keltira olmaydi-yu, biz bu yoqdan qiliq qilib turibmiz. Kechirasiz o'rtoq ofitser, so'rab ko'ringchi o'yinimiz tugatdimi yo'qmi desam. Rangi oqarib ketgan ofitser suvdan bir hoplab olib menga qarab nima deydi. Oy yigitcha, faqat o'yin emas, o'yinchilarimiz ham tugadi deydi. Ha, shunaqa dedim. O'yinini tugataman. O'yinchini tugataman, ochkoni o'zim olaman. Lekin xizmatga faqat O'zbekistonda qolaman dedim.
4: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: Fıldır geç.
2: Vay, bilesiz mi? Min şuna kangi hırsandım anki. Gece spektakıldan son beni sahneye 15 marotaba çakırıştı. Tasavvur kılıyapsız mı? 15 marttaya.
3: Yok e. Karangi ha. Biz inleme yürüp mi zo ha? Ha? Ana mısa? Mine, uzun mu?
2: Hoş.
3: Her günü 100 marttadan çakırışadı.
2: 100 marttadan? Siz ham aktör müsüz?
3: Yok. Min... Официант, мам.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ne kadar az köpçülü atanlı moda olup kaldı. Köpçülü atanlı tuyden ki yaşlarına alakta üyeli cani kılıç var. Sebabı aylı rozları ustayıp etsin. Kıyobara uçtursun, pul tapsın. Rozlar fıkkesin diken maksatta. Lekin alakta yaşayıp, gablette yaşayacağım bu bini. Bir ailem var, yok emez. Yarım keçe saat 3. Yeni yeri hatın şirin uykuda. Yeni şuna kan uğraş yaptı ki üye kim kır yaptı? Kim çık yaptı? Hiç kim bir haber. Gablet uykusu, bir gam. Ve su tosta topuğu çıkmıyor diye. Eşi yaşlık işte oğra bir mirar kırıp sekin. Üylerde bar baylayın yıkıştırıp bir çekeye koyup. Hareye oğrunem erinmezden yeri hatın turkuzup kolu bile ayağına boylak koygan o. İlk kere sen birbiri kadar mayankara bu yeri hatın guvah babbalı bile hemen azan kurdu. Buranın sonuçta yok kılışımız kereydim sekiyim. Ay Allah'la gelişim. Sen kuvah buldun, sen hamana sana kurdun. Sana öldüremiz ahri gepi. O tüyün nümadısı ayıram şaddat gereken. Ben atım Cemile. Öldür Sıvalıç. Öldür. Azine kanı gör. Öldür. Cemile bırak. Öldür. Oraya vay bana onamadı Cemile. Ve ben sana öldüremeyim. Ben yaşıysan dedim erini aldı ki. Aylana otup eriye kırıp. Sen hamana sana kurdun. Sana toçunu öldüremiz hatırın tırık oladı. Çünkü bana onamadı Cemile. O yaşıysan ahri gepi. O tüyün nümadısı eriyem kalatırım. Akela. O zaman atım Şokat'ı, lakin yaşlıgımda Cemil'e de çakmış ardırmışım.
0: Hangama ustaları.
3: Assalamu aleyküm. Rabb arası bir yıl aldın, bana şu sahnede koşuk yüle geldi. Bana Huda'ya şükür, yine didar kuruş nasip durdu. Bana şu keletken yengil hammege ahmet, çöntekke deramet, çıraylı kavmet, sıhhat salamet, feyzu barakat, Huda'dan keramet, niyetke koşulgen bahtli, saadetli, tahtli bulusun. Bana maşinaka yengil dedi, kim çıraylı okitedi? Ayalı, kızlı, doğru mu? Oturuşluyken başka çırağı buladı, doğru dedi. Toyla da aynısı. Stulligi kamera kep kosa tamam. Duganalar turtun. Pati turutur kamera kep at. Toba kıldım. Okatligi tiyme Nargiz. Bulu uz içine kabul edin. Okat yiyin kese kamerasını o deytire apkele uğrat. Toba kıldım. Bollayım cümle oturmuydu kızlarına aldığı kelip. Yakşı kız. Yürüyün rakız geçeceğimiz. Yok. Çimeyim ben. Avuz bile siz ket var adı. Kız içi de ahmak. Yine sonra sen bular diyor. Toba kıldım. Mayli Gulya, hapa olma. Yür özümüz oynayımız. Kızla çıkıp kaladı, tuyla da. Fatih? Anı bana, ben karavat. Kayısı bana karavattım. Anı, mülülüsü para. Vay akma, baya benden telefon numaramı aldı diye insan karavattım. Akma böyleyken. Lekin, bilmez, ben anı sarık bana nasıl yaktı? Demek ki. Sütkesi var iken, maşinesi var iken. O bala menge yaşlıgımdan beri karıydı. Demek ki? Adamı şopuru. Tabi akıldım. Lekin kızla, anı cingeli saçlı, karaçadan keken, atayı beyken, o şu bala kese oynamalarıyım. Demek ki? Oynamalarıyım dedim, oynamalarıyım. Yo, demek ki? Oynamalarıyım dedim, oynamalarıyım. O bala bile, ma oynamak için.
0: Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
4: Uff, ne münce maşinele kop?
2: Ha, ne masin edesen, kaç ondu giydi bile, ahirayam kurma yaptı ku?
4: Asıl Zoha'da, mamuk kızıldı otu ki dursa yine makaladı?
2: Sen otsin otkin ola ki, ma otmiyim. Ha, etkence, ot vatken indacı, iki de kolin tepeye kotarıp otuş esinden çıkmazsa, homi?
4: Ne mi gendi, iki de kolumu tepeye kotarıp otuşum kere?
2: Çünkü uyuda kimlerini içi vatken de kinalışmıydı?
4: Bari, ce soğuk kızsan de, bu da yürük ettik.
2: Menge karın azo, sen fol bünge şuna sen mi?
4: Fol bünge ama, torsin sen bir o iş almayayım.
2: Ne mi gel?
4: Bilesen mi, anı konu bitti fol bünge bar gendim. İşi yine takılatsam, o bosa kim o dedi içkerden. Agar dacha u haqiqatdan folbin bo'lganda, meni kimligim uxlayotganda ham sezardi. Tushundingmi?
1: Ikki dugona.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay, ay,
3: ay. Ay, az aşk bilesem bugün şuna kadar çıkıyorum ben. Şuna kadar çıkıyorum ben. Hatta kuzum miyem açam yıkaldım.
1: Vay, ne mi çekin?
3: Uziyem barko, az aşk. Şuna kengi boy vatçı balı bu gittim ben. Hemen arsam bar. Atrafım dolu canan kızla. Çöntekim dolu dolur. Milyonermiş ben de. Üyümde kasırlı hizmettemiş. Uziyemçi menge hemme kulu kotkenmişti. Maşinamı başı gebermesi yemeğe de azabilesem. Nakt lasettiğini ozu. Kok kora renkli. Oynası zetimli önlüyor. Gepirsen kulası gep kop.
1: Ay şunca narsanı kurduyuz mu?
3: Ha yani bitti narsa kop getirdi ozu. Ben profesör bu gereken mi? Bilesem bu. Ben bir şey kursam mı? Şu azat düşün mü? Rastı gel mi ki? 10 giga aylanış için ne maklaşıp giriyor? Sen bilmiyorsan mı?
1: Kamera oklaş gereydi.
3: İyi.
5: Dostanu! Tomdan tüsüyle tülpordan düşmeyin. Bu sende odatı yıkılmam, çınamam. Dengeleyip bolelerden kogan urup odak durdak.

0: Gülpar kanı? Oy, kaz karta korsulayım. Vay uvay.
1: Dinle, kıska satırda. Mananı anle. Kıska satırda.
2: Sevgi nimaligini bilish uchun sevish shartmi? Axir o'lim nimaligini bilish uchun o'lib ko'rish shart emas-ku?

0: Merkez Radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Afitsen.
3: Lan bay.
2: Nengel Tımas. Kahve alıp gelin.
3: Ablasın.
2: Fakat şekersiz kahve.
3: Aha. Vay ha. Şekerimiz tükegen dedi. Haliye sizge kahvesiz süt apke vereyim mi?
2: Vay.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Endi o'zbek urf odatlarimiz bir xil deymiz-u, lekin ba'zi joylarda farqi bo'lar ekan. Mana masalan, xorazmliklar dasturxonga taom qo'yar ekanda oling demas ekan. Bir yigit, samarqandlik o'zimizdan bir yigit xorazmga borib qopdi-yu, birinchi marta borishi dasturxonga taom qo'yilgan, mantiq qo'yilgan. Uydagisi oling demayapti-da. Yigitni qorni och. Oshqozon karnayizni chalvaryapti. Olishga uyalayapti. Oh, uydagisidan zado chiqmaydi-da. O'ylanib turgan ekan, vaqtiga lip etib suv o'tib qopdi-da. Endi mo'ljal aniq. Xudo berib qoldi deb qorong'ida ovozini chiqqanimizdan shipiladi urayotsa, uydagisi o'g'lini chaqirayotganmish. O'g'lini oti ko'rdim ekan, qarang. Endi gugurt olib ketmoqchimi? Gördim desa, aka ko'rsangiz ham 5-6 yedimdirmish, qarang. Üçte yigit her günü bir götürüp dışarıken, üçelası üç memleketke kitadigen bu kaptiyo. Yani hayırlaş altından oturuşken egen, bittersi kuyunu boşuken, öpkastolu yığılıyetkenmiş. Erkeksen götüren ömege yığılıyor sen desen. Her günü bir götürerdik, indin mi akılamız? İndiyen bir götürür uğramız. Ya kan değil bir götürürümüz. Üçümüz üçte memlekette. Yolu var, kan yolu var. Hay üçelamızın üçte yüz tüyamızda, kuttu üçelamız bir götürgen değil. Haligi qadaqlarga to'qishtirib, urushtirib, jiringlatib, palonchi qilib birga o'tirgan deb azob ichib, ev bo'lar ekan-da. Hamtasi chet mamlakatga borib qopdi-yu, shunday borishimdan qarasa bir o'zbek yigit yurgan ekan. Bu yerda bufet bormiz, aka bizda bor-da debdi. Olib boribdi. 3ta 100-100 quydibdi. Haligi 3ta 100-100ni quyib, eshikka qaratganmish, ya'ni 2ta sherigi bo'lsa kerak deb o'ylayapti-da. Qarasa voynaga qadaqlarga do'stlarni otiraydi, palonchi qilib urushtirib, ushirasini ham o'zi ichyapti-da. Har kuni kirib keladi haligi bofetchiga so'ramasdan 3ta 100-100 quyib, voynaga sakskasini tayinlab turadi. Bir kuni 2ta 100-100 durmish. Hayron bo'pti. Har kuni jo'rlarning otini aytib urushtirib ishardi. 2tani quyib kelgan, inemasdan ichib, inemasdan chiqib ketsa orqasidan chiqib, "Ya aka, bugun 2ta bo'lib qoldi-yu, har kuni urushtirib ishardingiz, bugun 2tani inemasdan ichib yubordingiz" desa, "Men ichishni tashladim" durmish qarang.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki gol.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki gol.
2: Uf, Nazo, mahallele namuncu bu ne kayı?
3: Kanı kayı ki aslanı köçeleden yakşıroku?
2: Hiç hem de biz anı köçede küçüle bünçelik yiyen odamı kuulamaydı. Hama küçüle orgetilgen.
3: Biz anı kem orgetilgen?
2: Hatta orgetilgen odamge karab taşlanı atıp yuhamaz orta.
3: Hı, sen kendi makarış gerekti. Aslan bundan başka ne maniyem kütkendi.
2: Vay Nazo, karı yanı kevattı. Hozman çile volat, et ketsin, ketsin.
3: Uzun et?
2: Eman kanı kayıt ama endi uzundan kur. Toş boş otaman hozı.
3: Atıp korçı.
2: Vay vay. Nazo toshilan, yerga mahkamla bo'lib qo'ygandan ko'ra kuchulan bo'lib qo'ysanglar bo'lmaydimi, nam cho'g'ir?
3: A bu o'zing ham sal kichiroq toshni olib ot, o'zing ham shlokablokka yopishib opsan-ku.
1: Ikki dugona.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.